0: Tiyatena warkum de lisin tatung kundi nya kanto kuz ga kabar to kuna si to kuda ga kabar ni lenzi yil. Ya penda demo.
1: Demo
0: ya. Chu lisin di na shik da lisin ni kovd gunu ga lama chung shik samu ga langbi ama lis gunu dungan da sas gan samdi lak shis kardi.
1: Ya. Yang kaya yang lalak shik gani.
0: Ari.
1: Da chung wun zaba tong. Chatong wa.
0: Yeah.